sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

şarkı sevmeyi bilenler için. Bu şarkı terk edip gidenler için. Yıllarca bekleyip boşu boşuna karşılık görmeden sevenler için. Ellerin olup da gidenler için. Karşılık görmeden

Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu. Tutku FM.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Yaşlanma çocuksu mahzun yüzüne, mutlaka terk edip gidecek bir gün. Sevmek çok güzel şey.

Şimdiki aklınla yeniden başlayabilseydin her şeyi, pişmanlıkların olmazdı bugünkü kadar. Doya doya gülmeleri zaten unuttun. Ve sevmeleri ve sevilmeleri seneler nasıl da su gibi aktı. Hatırası bile öyle uzak ki, başını koyup da bir omuza güzel şeyler duymayalı çok oldu. Lanet olsun. Varsın kimseler bilmesin hayatta mısın?

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523. Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552-855-60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

geçmişim sonsuza dek buradayım. Ben de kim? Şehit de ben, gazi de ben, nefer de ben. Çoban da ben, devlet de ben, polis de ben, asker de ben. Mesele vatansa kırpmam gözümü hiçbir yerde ben. Ölümüne and içmişim, sonsuza dek buradayım.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
2: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

harika evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi sitesi 64 blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı.

0: kıracağız, patlatacağız.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
2: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
3: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
4: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
1: Gül İnşaat reklamları sundu.
2: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Bekbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444 4 469

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
2: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi. Yolculuğun en güvenilir adresi.
3: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
0: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 9055. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
4: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
5: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
6: Frekansınız 105 olsun.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Malatya'da 19 Mart'tan bu yana kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkarıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 9.200 gence toplam 1 milyar 52 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptında bazı tartışılmaya bırakılan önemli konular olduğuna işaret ederek, zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım. İkincisi, tabii ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekliyor, dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı kapatmamaları konusunda İranlı yetkililerle görüştüğünü belirterek, Hürmüz Boğazı'nı kapatırsanız ondan sonra elinizde bir ülke kalmaz, ülkenize bile geri dönemezsiniz uyarısında bulunduğunu söyledi. İran müzakere heyeti üyesi Hüseyin Kurbanzade, Lübnan'da savaşın sona erdirilmesi konusu kesinleşmedikçe mutabakat zaptının diğer maddeleri de uygulama aşamasına girmeyecek, dedi. Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının dördüncü ve son karşılaşmasında Çin'i Ankara'da 3-2 mağlup etti. Dünya Kupası G grubunda Belçika İran'la karşılaştı. Mücadele golsüz sonuçlandı. Belçika'dan Nathan Gnoy kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Süper Lig'e yükselen Arca Çorum FK'nın iç saha maçlarını oynadığı Çorum Şehir Stadyumu'nda kapsamlı yenileme çalışmaları başladı. Saha zemini tamamen yenilenirken tribünler, teknik altyapı ve taraftar alanlarında da modernizasyon çalışmaları yürütülüyor. Samsun Spor Kuruluşu'nun 60. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 60. yıl yaz şenliğiyle taraftarlar ve çocuklar Nuriye San tesislerinde bir araya geldi. Gün boyu süren programda sosyal sorumluluk çalışmaları, eğlenceli aktiviteler ve çeşitli kurumsal standlar yer aldı ve yoğun ilgi gördü.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.200 lira 58 kuruş, Amerikan doları 46 lira 45 kuruş, euro 53 lira 28 kuruş, sterlin 61 lira 40 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 80 dolar 94 sent, bir bitcoin 63.728 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.734 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bolu'nun doğusu, Karabük'ün güneyi, Niğde, Kayseri, Samsun ve Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: bilgisiyle 0362 437 12 12 0543 437 12 12 Cumhuriyet Mahallesi Alparslan Bulvarı E Blok numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun Emek Park karşısı Didim Tur ETS Tur markasıdır.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 Köşebaşı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
5: Gül İnşaat reklamları sundu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 97 78.
2: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Dünya Göz, Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
3: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 71 Taksim'a, ilk adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Astrova Fitness Club Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at. Şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden

elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe.

en güzel oyun havaları bu frekansta. Türkiye bizimle oynuyor. Kırk aşıkları Türkiye.

0: Cebeci Oto Aksesuar reklamları sunar.
1: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada. Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
0: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
4: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Haftalık çalışmalarına 23 Haziran Salı günü başlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, emniyet teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşülecek. Genel Kurul'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda belirlenen iki aday arasından Sayıştay Başkanlığı için seçim yapılması da bekleniyor. Türkiye, Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları ABD ile İran arasında 18 Haziran'da varılan mutabakat zaptını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek bunu bölgede tansiyonun düşürülmesi ve savaşın durdurulmasına yönelik atılan yapıcı bir adım olarak değerlendirdiklerini vurguladı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü İstanbul'daki birimlerinde görevlendirilmek üzere 124 işçi alımı yapacak. Başvurular İşkur internet sitesinden 26 Haziran'a kadar yapılabilecek. ABD ile İran arasında 18 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptının ardından gözler İsviçre'deki görüşmedeydi. Tahran, Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişine ilişkin mekanizma kurulması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Pakistan ve Katar'da görüşmelerin olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştiğini açıkladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının dördüncü ve son karşılaşmasında Çin'i Ankara'da 3-2 mağlup etti. Dünya Kupası G grubunda Belçika İran'la karşılaştı. Mücadele golsüz sonuçlandı. Belçika'dan Nathan Gnoy kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Süper Lig'e yükselen Arca Çorum FK'nın iç saha maçlarını oynadığı Çorum Şehir Stadyumu'nda kapsamlı yenileme çalışmaları başladı. Saha zemini tamamen yenilenirken tribünler, teknik altyapı ve taraftar alanlarında da modernizasyon çalışmaları yürütülüyor. Samsun Spor Kuruluşu'nun 60. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 60. yıl yaz şenliğiyle taraftarlar ve çocuklar Nuriye San tesislerinde bir araya geldi. Gün boyu süren programda sosyal sorumluluk çalışmaları, eğlenceli aktiviteler ve çeşitli kurumsal standlar yer aldı ve yoğun ilgi gördü.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.200 lira 58 kuruş, Amerikan doları 46 lira 45 kuruş, euro 53 lira 28 kuruş, sterlin 61 lira 40 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 80 dolar 94 sent, bir bitcoin 63.728 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.734 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bolu'nun doğusu, Karabük'ün güneyi, Niğde, Kayseri, Samsun ve Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Aksesuar reklamları sunar. Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite, toptan satışta güçlü tedarik, net güven, 0535 334 9055, Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3, Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, PPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
3: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444 4 469.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
2: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 97 78. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
3: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
4: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
5: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi, Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi, 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
6: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak. Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
0: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
7: Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Kuşku FM 105. Duyguların frekansı. 105.
1: Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içim içizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odalarında. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

0: Aksesuar reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 0060.
2: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: artırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.

kutlamasın kimse doğum günümü. Seni sevmek için iyi ki doğdun. Kutlamasın.

0: aşksız bırakma.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
3: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
3: Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu 12. yargı paketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yargı paketiyle gelecek olan yeni düzenlemeleri anlatan Akbaşoğlu, mahkemelerin iş yükünün azalması için idare mahkemelerinde tek hakimle çözülecek davaların kapsamını genişletiyoruz dedi. Noter işlemlerindeki düzenlemelerde değinen Akbaşoğlu, onaylı örnek istendiğinde ise evrakı elektronik ortamda tarayarak güvenli elektronik imzayla saniyeler içerisinde ilgili merceğe ulaştırması imkanını düzenliyoruz ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanlığı ikinci el araç satım alımında 6 ay 6000 kilometre düzenlemesi ve ilan kısıtlaması uygulamalarının 1 Ocak 2027'ye kadar devam edeceğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı jandarma tarafından Kahramanmaraş merkezli 16 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 42 şüpheliden 38'inin tutuklandığını duyurdu. Mardin merkezde 7 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık eden ve sahte ilanlarla vatandaşları mağdur eden 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer görevinden istifa ettiğini duyurdu. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının dördüncü ve son karşılaşmasında Çin'i Ankara'da 3-2 mağlup etti. Dünya Kupası G grubunda Belçika İran'la karşılaştı. Mücadele golsüz sonuçlandı. Belçika'dan Nathan Gnoy kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Süper Lig'e yükselen Arca Çorum FK'nın iç saha maçlarını oynadığı Çorum Şehir Stadyumu'nda kapsamlı yenileme çalışmaları başladı. Saha zemini tamamen yenilenirken tribünler, teknik altyapı ve taraftar alanlarında da modernizasyon çalışmaları yürütülüyor. Samsun Spor Kuruluşu'nun 60. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 60. yıl yaz şenliğiyle taraftarlar ve çocuklar Nuri Asan tesislerinde bir araya geldi. Gün boyu süren programda sosyal sorumluluk çalışmaları, eğlenceli aktiviteler ve çeşitli kurumsal standlar yer aldı ve yoğun ilgi gördü.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.200 lira 58 kuruş, Amerikan doları 46 lira 45 kuruş, euro 53 lira 28 kuruş, sterlin 61 lira 40 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 80 dolar 94 sent, bir bitcoin 63.728 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.734 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bolu'nun doğusu, Karabük'ün güneyi, Niğde, Kayseri, Samsun ve Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, led aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamlı.

0: FM 105, duyguların frekansı. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
3: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
4: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
5: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
6: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Bistrova Fitness Club reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 9523.
1: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 9055. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
2: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
3: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, PPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.
4: Damla Damla programı devam ediyor.

0: Selamlar, sevgiler, sevgili dostlar. 23.06.2026 günlerden Salı, Türkiye saatlerimiz 14.24. Bugün de Damla ile olan birlikteliğiniz en tutkulu şekilde başlamış bulunuyor. Şöyle beni severek dinleyen tüm özel ve güzel dinleyicilerime, tüm firmalarıma, programıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Bugün de Damla ile olan birlikteliğiniz en tutkulu şekilde başlamış bulunuyor. Semicenk sizlerle.
1: Damla yayında.

0: Sibel Can da radyomuzdaydı. Bunu doğrulamış ve göndermiş olduk. Bizleri böyle güzel bir günde severek dinleyen tüm özel ve güzel dinleyicilerime, ben de özenle seçtiğim bu muhteşem şarkılarımı kalpten, yürekten, gönülden armağan ediyorum. Evlerinde, iş yerlerinde, seyir halinde, sizler her nerede bizleri dinliyorsanız, dinleyen bütün dinleyicilerim için de bu özel şarkılarım sizler için bugün de buralarda yerini almış bulunuyor. O halde sizler ne yapıyorsunuz? Frekansları değiştirmiyor, radyolarınızın sesini ise açmayı unutmuyorsunuz. Böyle güzel bir günde her daim Damla'ylasınız.
1: Damla yayında.

Gel diye ihtiyacım var bu yarım ömrüme. İşte muhteşem bir şarkıyı dinleyeyim. Allah da ihtiyacınız olan insanları hiçbir zaman hayatınızdan eksik etmesin diyorum. Gelen mesajımla da programıma kaldığım yerden hemen devam ediyorum. Damla Hanım Bağdat İşhanı'ndan selamlar, sevgiler Tutku FM demiş tüm müzik dinleyenlerine. Tarih Selim Yavuz Türk abi mesajını ulaştırmış. Güzel de bir görsel yollamış bana. İyi ki varsın güzel abim. Kalbi, gönlü, yüreği güzel insan. En güzel şarkılar sana ve Bağdat İşhanı'nda çalışan tüm esnaflara da armağanım olsun diyorum. Sırayı şöyle sevgili Semih Cenk'in o güzel şarkılarından bir tanesine hemen bırakıyorum.

Seni diyor öyle çok özlüyorum ki bildiğin gibi değil. İşte Tuğba Başar'ın da güzel şarkısı radyomuzdaydı sevgili dostlar. Böyle güzel bir günde radyolarını yeni açan tüm gönül dostlarına ben bir kez daha merhabalar demek istiyorum. Biliyorsunuz ki pazartesi ve salı 15'ten 18'e kadar ben her daim buralarda oluyorum. Bugün de ufak bir işim olduğu için erken girdim. Erken vedamı gerçekleştireceğim. Şöyle 2 saatte buralardayız tabii ki. Bunun da haberini vermiş olalım. 17'ye kadar ben buralardayım. O güzel şarkılarımı sizlerle bugün de buluşturacağım. Güzel bir şarkıyla ben de sizlere hemen baş başa bırakıyorum.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar. Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
0: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
2: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu 12. yargı paketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yargı paketiyle gelecek olan yeni düzenlemeleri anlatan Akbaşoğlu, mahkemelerin iş yükünün azalması için idare mahkemelerinde tek hakimle çözülecek davaların kapsamını genişletiyoruz dedi. Noter işlemlerindeki düzenlemelere de değinen Akbaşoğlu, onaylı örnek istendiğinde ise evrakı elektronik ortamda tarayarak güvenli elektronik imzayla saniyeler içerisinde ilgili merceğe ulaştırması imkanını düzenliyoruz ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanlığı ikinci el araç satım alımında 6 ay 6000 kilometre düzenlemesi ve ilan kısıtlaması uygulamalarının 1 Ocak 2027'ye kadar devam edeceğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı jandarma tarafından Kahramanmaraş merkezli 16 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 42 şüpheliden 38'inin tutuklandığını duyurdu. Mardin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık eden ve sahte ilanlarla vatandaşları mağdur eden 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer görevinden istifa ettiğini duyurdu. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının dördüncü ve son karşılaşmasında Çin'i Ankara'da 3-2 mağlup etti. Dünya Kupası G grubunda Belçika İran'la karşılaştı. Mücadele golsüz sonuçlandı. Belçika'dan Nathan Gnoy kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Süper Lig'e yükselen Arca Çorum FK'nın iç saha maçlarını oynadığı Çorum Şehir Stadyumu'nda kapsamlı yenileme çalışmaları başladı. Saha zemini tamamen yenilenirken tribünler, teknik altyapı ve taraftar alanlarında da modernizasyon çalışmaları yürütülüyor. Samsun Spor Kuruluşu'nun 60. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 60. yıl yaz şenliğiyle taraftarlar ve çocuklar Nuri Hasan tesislerinde bir araya geldi. Gün boyu süren programda sosyal sorumluluk çalışmaları, eğlenceli aktiviteler ve çeşitli kurumsal standlar yer aldı ve yoğun ilgi gördü.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.200 lira 58 kuruş, Amerikan doları 46 lira 45 kuruş, euro 53 lira 28 kuruş, sterlin 61 lira 40 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 80 dolar 94 sent, bir bitcoin 63.728 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.734 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bolu'nun doğusu, Karabük'ün güneyi, Niğde, Kayseri, Samsun ve Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Damla Damla programı devam ediyor.

Saatlerimizi 15.08 yaptık. Damla ile olan birlikteliğiniz en güzel şekilde devam ediyor. Sevgili dostlar, şöyle radyolarını yeni açan gönül dostlarına ben bir kez daha merhabalar demek istiyorum. Böyle güzel bir günde gurbetteki tüm gönül dostlarına, tüm kaptan şoförlerimize ve bizleri severek dinleyen tüm dinleyicilerime bu güzel şarkılarım armağanım.

0: Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
0: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 71 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi sitesi 64 blok 9040. cadde numara 22 köşe.

Atakum Ömür evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at. Şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.

0: İsmail YK'nın da bu güzel şarkısı radyomuzdaydı sevgili dinleyicilerim. Bunu doğrulamış ve göndermiş oldum. Gülnur Çalamlama'dan güzel şarkılar. Kalpten, yürekten, gönülden armağanım oluyor. Bugün de en güzel şarkılarımı sizler için seçtim. Listelerime dahil ettim. Ve işte onlardan bir tanesiyle de programıma kaldığım yerden devam ediyorum. Böyle güzel bir günde bizleri severek dinleyen tüm dinleyicilerime de armağan ediyorum.
1: Damla yayında.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84. Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak. Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
1: Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
2: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

0: sever ben ölürüm yolumu. Bunu unutma. Dönüp de kalbine bak.
1: Unutma.

15.56 yaptık Türkiye saatlerimizi. Şöyle sevgili Türkan abla, sen de programımın sonuna yetiştin. Mesajı da gerçi yeni gördüm. İyi ki varsın, seni çok seviyorum. En güzel şarkılarım Esma, sana da kalpten, yürekten, gönülden armağanım olsun. Haftaya da borcum olsun diyorum. Bugün biraz sizlere erken vedamı gerçekleştireceğim. Onun için erken yayına başlamıştık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya pazartesi ve salı saatlerimiz tam 15'i gösterdiğinde ben tekrardan buralarda olacağım. Saatlerimiz 20'yi gösterdiğinde Kalpten Kalbe programıyla sevgili Taner sizlerle gelen mesajlar 20'den sonra değerlendirmeye alınacak sevgili dinleyicilerim. Bunun da haberini verdikten sonra şöyle güzel bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum. Haftaya pazartesi tam 15'te buluşmak, görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun diyorum.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Beckbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Beckbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 0060.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
4: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
5: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
0: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
3: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

doch ne Feide. Kefen beyazak ne fayda. Bir hayna yaş dökersin, kadrin bilmezak ne fayda. Bir hayna yaş dökersin, kadrin bilmezak ne fayda.

yere vurma hatırımı, yere vurma hatırımı, sana kahpe meydan kalır. Yere vurma hatırımı, yere vurma hatırımı, sana kahpe meydan kalır. Kalan kalır, kalan kalır, giden gider, kalan kalır.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2025-2026 eğitim öğretim yılının son haftasında okullarda öğrencilerin gelişimini desteklemek amacıyla kültür, sanat ve spor faaliyetleri düzenlenecek. Yaklaşık 18 milyon öğrenci 26 Haziran Cuma karnelerini alarak 14 Eylül'e kadar yaz tatiline girecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda emniyet teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşülecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2026 yılının Mayıs ayında limanlarımıza uğrak yapan kruvaziyer sayısı geçen yılın aynı ayına göre %14,2 artışla 169'a, kruvaziyer yolcu sayısı ise %10,8 artışla 257.897'ye ulaştı. Böylece Mayıs ayları içerisinde son 14 yılın en yüksek kruvaziyer ve yolcu sayısına ulaştık, dedi. İçişleri Bakanlığı 76 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 1926 şüphelinin yakalandığını, 976'sının tutuklandığını açıkladı. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının dördüncü ve son karşılaşmasında Çin'i Ankara'da 3-2 mağlup etti. Dünya Kupası G grubunda Belçika İran'la karşılaştı. Mücadele golsüz sonuçlandı. Belçika'dan Nathan Gnoy kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Süper Lig'e yükselen Arca Çorum FK'nın iç saha maçlarını oynadığı Çorum Şehir Stadyumu'nda kapsamlı yenileme çalışmaları başladı. Saha zemini tamamen yenilenirken tribünler, teknik altyapı ve taraftar alanlarında da modernizasyon çalışmaları yürütülüyor. Samsun Spor Kuruluşu'nun 60. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 60. yıl yaz şenliğiyle taraftarlar ve çocuklar Nuriye San tesislerinde bir araya geldi. Gün boyu süren programda sosyal sorumluluk çalışmaları, eğlenceli aktiviteler ve çeşitli kurumsal standlar yer aldı ve yoğun ilgi gördü.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.200 lira 58 kuruş, Amerikan doları 46 lira 45 kuruş, euro 53 lira 28 kuruş, sterlin 61 lira 40 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 80 dolar 94 sent, bir bitcoin 63.728 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.734 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bolu'nun doğusu, Karabük'ün güneyi, Niğde, Kayseri, Samsun ve Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Çancı reklamları sunar.
1: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 9055. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
2: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
3: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: Tırın, bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun, Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
4: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
3: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 5555. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
4: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
0: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, PPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Ben çoktan kapattım aşk defterini. En derin yaralar bıraktı bana. Ellerim titriyor, içim yanıyor. Adı sevda mı ne şimdi kapıda? Adı sevda mı ne şimdi kapıda?
1: Müzik devam ediyor ama açlık beklemiyor. Özterme Pide Salonu'ndan dumanı üstünde pideler, lahmacunlar sizi bekliyor.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sundu.
1: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun. Frekansınız 105 olsun.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444 4 469.
2: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 40

0: yatırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi Sitesi'nde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 blok 9040. cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
3: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
0: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: 20.07 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz Astrova Spor Salonu sponsorluğunda başlıyor. Kalpten Kalbe programına hepiniz hoş geldiniz. Birazdan mesajlarınıza da yer vermeye başlıyoruz. Ve Ferdi Tayfur'u konuk ediyoruz radyolarınıza. Kanayan Gölü yine sensiz diyor.
1: Taner'lesiniz.

Astroba Spor Salonu Atakum'da Ömür Evleri'nde hizmetinize sevgili dinleyiciler. Spor severleri duyurulur. Astroba Spor Salonu güzel bir salon sizleri bekliyor. Tutku FM bünyesinde hizmetinize Astroba Spor Salonu. Salı gecesinde Kalpten Kalbe programında beraberiz. WhatsApp numaramız 0542 744 6555. Sevdiklerinizi, sevenlerinizi WhatsApp üzerinden mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Biraz sonra mesajlarınızı da yer vermeye başlıyoruz.

Selamünaleyküm, ben Samsun TTP'yi. C22 koğuşunda yatmakta olan Erdal Can Büyükdağ, öncelikle babam Recep Büyükdağ ve canparelerim Aysun Bey, Dağ Büyükdağ, Tansu Kaplan, Elif Kaya, Ümit Can, Ay ve Seyfullah Başkurt'a "Bu Hayatı Ben Seçtim" şarkısını armağan ediyorum diyor. Erdal Can Büyükdağ için giriyor.

Olmasan da kalbim hep senin, ilk göz ağrın, bir tanecik kızın seni çok özledi. Babalar gününde, geçmiş babalar gününde tekrar kutlu olsun, seni çok seviyoruz diyerek mesajını sonlandırmış. Babam Kobra Selçuk Başar'a armağan olsun diyor denicimiz.

kaldığımız yerden mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Şarkı isteklerinizi lütfen görebilmemiz için mesajınızın en sonuna yazın sevgili dinleyiciler. Bir hatırlatmamız var. İlerleyen saatlerde yoğunluk olduğu için mesajlarınızı bizlere saat 23.00 itibariyle göndermeye başlayabilirsiniz. Geç saatlerde şarkıları yetiştirmek çünkü biraz güç oluyor. Rütkü FM, ben A18 Koğuşu'ndan Mustafa Angay Bafra TTP kapalıda yatan Can Parçam, İbrahim Can Demirci, Temelcan Ak, Semih Pişi, Kantar İsmail'i, Samsun Kapalı'da farklı koğuşlarda bulunan başta abim Samet Yıldırım ve Can'dan öte kardeşlerim Umut Akın, Yunus Emre Köz, Yasin Sarı, Sercan Kan Demir, Necmi Akkuş, Enes Kayaoğlu, Enes Emre, Selçuk Erkan Şanlı, Uğur Can Şanlı, Emre Eliboler, Emre Eliboler, Altan Görücü, İmdat Kayıoğlu, Mücahit Haneci, Yağız Özbal, Emir Altıman'a, Eren Çiviçi, Emin Şener, Halis Soydaş ve Barış Akpınar'a selam olsun. Çarşamba kapalı yatan kardeşlerim Batuhan Pehlivan'a, aynı çatı altında kader birliği yaptığım kardeşlerim Can Altındaş, Hakan Özdemir, Baran Özkan, Berkay Bahar, Ercan Kireç, Efe Gülhan, Murat Bektaş, Bahit Çavdar, DJ Hasan, Kaan Kocaoğlu, Yılmaz Mükemmel, Yıldırım, Yılmaz Mükemmel, Yıldırım, Alihan Çakırcı ve Ahmet Sayar'a selamlarımı gönderiyorum. Tüm dostlara selam olsun. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Üzümden parçası Can Parçam, Uğur Akın'a da armağan olsun diyor Mustafa Angay.

Seni yayına Round 4 koğuşunda yatan Emine Akduman'a armağan olsun ömrüm seni çok seviyorum sana. Söylenecek bütün kelimeler yanında kıyafetsiz kalır. Biliyorsun tez zamanda elini tutmak güzel kokulu, saçlarını öpüp koklamak dileğiyle sevdiğim gümüşünden sana armağan olsun. Bu parça diyor Emin Akduman'a gelsin diyor, sevenleriyle buluşturuyoruz.

Astroba Spor Salonu sponsorluğunda salı gecesinde beraberiz sevgili dinleyiciler. Haftanın ikinci gününde sırayla mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz. İyi yayınlar Samsun Kapalı A10 koğuşundan Ahmet Sait Babaoğlu'na. Sadakat ağaçtan büyüktür. Birinin ertesi gün yanında olacağını kuşkusuz bilmek çocuksu heyecanlardan daha fazlasıdır. Sana olan güvenim de aşkım da sonsuz. Ebru Gündeş'ten aşık şarkısı Armağan Olsun Ahmet Sait Babaoğlu'na diyor denicimiz.

Yeni Asam Stey Tipini C22 koğuşuna yatmak olan Seyfullah Paşut aynı koğuşa kader bile yaptım dostlarım. Başta değil Recep Büyükdağ, Erdal Can Büyükdağ, Tunağan Sizer, Berkay Ayak, Serkan Koloğlu'na ve diğer koğuşlarda yatan ablalarım Aysun Büyükdağ, Eda Büyükdağ olmak üzere Benim Yaşım Yok şarkısını armağan ediyorum. Selam ve dua ile diyerek mesajını sonlandırıyor. Seyfullah Başkurt için geliyor.

İyi akşamlar sevgilim Ömer Faruk Çelik'e selam olsun, doğum günün kutlu olsun sevgilim, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. İnşallah ayrı geçirdiğimiz son doğum günün olur. Her şeyim seni çok seviyorum, ömrüm şarkısını bizim için armağan ediyorum. Ömer Faruk Çelik'e armağan olsun diyor denicimiz.

İyi yayınlar, merhabalar. Kibaşım, nasılsın? İyisindir inşallah. Biziz, bir sıkıntı yok. Çocukların çok selamlar. Bugün sesini duydum, çok mutlu oldum. Kafana takma bir şeyi. Halledeceğim, bana güven. Sabret kurban oldum. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a. Armağan olsun, gelir gelir parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.

O gündür, bugündür. Nerede kaldın, kaç gündür canım? Darda mısın, zorda mısın, mahkum musun bilmiyorum ama zordasın belli. Gelir be gelir benim canım.

Bizleri internet üzerinden tutkafmturkiye.com'dan dinleyebilirsiniz. Sevgili dinleyiciler, canlı dinle bölümünden. Ayrıca telefonlarınıza uygulamayı indirebilirsiniz. Play Store'dan Samsung Tutku FM yazarak telefonlarınıza uygulamayı indirebilirsiniz. Hemen sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Gönlümden kalbime bir Allah'ım var bir de sen varsın şarkısını sevdiğime ve Ebru'ya armağan ediyorum. Allah'ın izniyle yarın yanındayız. Çocuklarınla az sabır, güzel günler bizim. Allah'ın izniyle seni çok seviyorum. Rüyanda beni gör, seni öpüyorum. Allah'a emanet ediyorum. Gönlümden kalbime gelsin diyor.

Evet, sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Değerli dinleyiciler, İstanbullu Adem Aksu. Samsun kapalı kadın koğuşunda uğruna canımı adadım, sevdiğim kadın Ebru Ekici, beni çok üzün fakat bizi kader bir şekilde birleştiriyor. Ölene kadar yanındayım, seni çok seviyorum. Metin Işık'tan bekle beni, sana armağan olsun Adem Aksu'dan Ebru Ekici için gelsin diyor dinleyicimiz.

Selamünaleyküm, ben Samsun T-Tipi kapalı Gizem'de yatmakta olan Umut Berki Akbulut. Aleykümselam, aynı koğuşta kader beyi yaptım abilerim, cam parçalarım Ersan Sercan Canikli, Müslüm Oban, Aleş Oban, Ramazan İspir, Gökhan İpek, Adnan Ado, Barış Deniz, kardeşlerim Ramazan Demir, Samet Demir, A20 koğuşuna kardeşlerim Gürkan, Safa, selam olsun, Maralım şarkısı armağan olsun diyor Umut Berki Akbulut'tan.

0: Astronomi Spor Salonu sponsorluğunda Salı gecesinde beraberiz sevgili dinleyiciler. 23 Haziran'ı gösteriyor takvim yaprakları da. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Samsun Kapalı Yatma Tulan Canım'dan çok sevdiğim sevgilim Ermişcan. Varlığın en büyük gücüm, yokluğun en büyük imtihanım, seni çok seviyorum kalbim, hep seninle dışarıda bahar kalbimdeysen kavuşacağımız günleri hayal ettim. Kendine dikkat et, Allah'a emanet ol, seni çok seviyorum, seni çok çağırıyorum, iyi geceler ömrüm, her şey senin uğruna şarkısını armağan ediyorum. Ermiş, sevgilim Ermişcan için armağan olsun diyor dinleyicimiz.
1: Tutku FM.

Her şey senin uğruna, katlanmak boyun borcum dedi Edip Akbayram'ın güzel yorumlarından bir tanesi. Sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında bizlerle beraber oldu. Ermiş Can işim geldi. Sonrasında mesajımıza geçiyoruz. Diğer bir mesajımız. Gece yarısına kadar yayınımız devam edecek. Bu arada hatırlatalım dinleyenlerimizi. Tansel Yılmaz öncelikle aynı çatı altında kader bile yaptım. Dostlarım Resim, Sinan Kara, Orhan Karadeniz, Emre Yanak, Canım Kanım Bekir Yedi, Atamız Ali Yiğit, Efe, Hamza, Altın Tuğ, Kübla Yılmaz, Nevzat, Aliş Topala, Zeko, Hocam Bey, Kadın Koğuşlarında bulunan dostlarıma selam ederim bir. Ve alıcı Yiğit'ten Seko, Oyaz, saygılar, masal gibi parçası armağan olsun diyor Tansel Yılmaz'dan.

Evet, mesajlarınız gelmeye devam ediyor. WhatsApp numaramız 0542 744 6555. Sevdiklerinize, sevenlerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz değerli dinleyiciler. Selamun aleyküm abla, nasılsın, iyisindir inşallah, biz burada iyiyiz, çocukların yanındayız, beraberiz abla, sen de iyisindir inşallah, dört gözle seni bekliyoruz ablam, bol bol dua ediyoruz senin için, en kısa sürede yanımızda olman dileğiyle ablam. Enes Yağçın'dan Kübra Taş'a, ablama yalnız iyisin şarkısı armağan olsun, Enes Yağçın'dan Kübra Taş'a gelsin diyor. Diğer bir mesajımız, bizlere ulaşan iyi yayınlar annesinden ve babasından, Alper Ustabaş'a armağan olsun. En güzel şarkılar Alper Ustabaş için gelsin diyor annesinden ve babasından.

diğer bir mesajımız Samsun Kapalı'da A3 koğuşuna yatan Tuğçe Tercanlı'nın ablası Feyzullah Toprak isimli şarkıcıdan. Bu parça arşivimizde bulunmuyor. Hep duamda sen unutma bunu diyerek mesajını sonlandırmış. Tuğçe Tercanlı için armağan olsun diyor ablasından. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Köylüden bu parça Arda rengine armağan olsun. Sabırla ve zamanla inşallah tüm güzel şarkılar Arda rengine armağan olsun diyor.

Canan abi merhaba, nasılsın diyor. Teşekkür ederiz. Ankara'dan Yasin, çarşamba kapalı yatan bir girişim Songül'e. İşlerimiz dolu dizgin devam ediyor. Eve yeni gelebildim. Seni özlemek gibi kocaman bir problemim var. Onun dışında bir aksilik yok şükür, seni çok seviyorum. Türkü Gözlüm şarkısını armağan ediyorum diyor Ankara'dan Yasin.

Ankara'dan Yasin için geldi. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. A2'den İdem ben. Aynı sofrayı paylaştım göz bebeğim. Hasret Karakoş Can'dan ötelerim. Sibel Kaya, Elif Kaya, Gökçe Erdoğan'a özlem dedi. Ebru İkeci, dostlarım Eda Güney, Tansu Kaplan, Zeynep Olgun, farklı koğuşlarda olan abi Mustafa Yazıcı, aslanlarım. Berkant Ağa, Alper Erdeniz'e, Alper Erdeniz Baştaş, Erdinç Güney'ciye 22'de olan adam diye yazırıp reis diye okunan Umutcan Ay kardeşime selam olsun. Ayaz Erdoğan'dan Yakın Cehennem şarkısı armağan olsun diyor. İdem ve sevdikleri için giriyor.

Sıralama Spor Salonu sponsorluğunda gece devam ediyoruz. İyi yayınlar, merhabalar. Ben Sivas Işık'tan Aleyna Şahin. Samsun'a üç koğuşunda yatan cam parçaların Selim Aydın, Yağmur Ortatepe, Ay Parçası kardeşim Özlem Ranta. Selamların baki olsun, son değil, ara verdik. Kimseler kendini kaybetmesin. Olmadı şarkısını tüm kader mahkumlarına armağan ediyorum. Not Ayşe ve ablaları her yerde diyerek mesajını sonlandırmış Aleyna Şahin.

Sanki ensemde bir zehirli bıçak, bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attığım, yaktığım, kırdığım olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim. 3 sene kendime yaptım.

insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamboya bir kurşun sürdüm, olmadı.

Diana Samson Açık Cezaevinde Ayrı Koğuşundaki Babam Kobra Selçuk Başar için Aldırma Günü şarkısını armağan ediyorum. Babam kalbim hep seninle, ilk göz ağrın. Bir tanecik kızın seni çok özlüyor, bugünlerde geçecek babam. Seni çok seven çocukların, eşin ve torunlarından armağan olsun. Babam Kobra Selçuk için armağan olsun diyor. ...0542-744-6555 sevgili dinleyiciler, WhatsApp numaramız, WhatsApp üzerinden mesajınızı değerlendirmeye devam ediyoruz. Ve diğer bir mesajımıza geçiyoruz hemen. Gökhan Aslan mesajını ulaştırmış. İyi yayınlar, emeğinize sağlık, aileme ve bütün radyo dostlarına sıradaki en güzel şarkılar armağan olsun. Her şey gönlünüzce olsun diyor Gökhan Aslan ve sevgili.

İyi yayınlar. Tutku FM 105.0 yukosundan sol yanı cezaevi kapısında beklerken anlıyorsun çaresizliği, onu orada bırakıp gelmenin zorluğunu, çaresiz bakışlar, gelen ağlama hissi, beraber çıkıp gelme isteği, seni dört duvar arasına, beni hasrete bırakan bu acımasız hayat, bize bir kavuşma boşluğu olsun, o güneş bir gün mutlaka bizim için de doğacak. Seni yazdım kalbime parçası kıymettim Merve Engin'e, armağan olsun, çok değerlisin. Kral, hazırlanıyorum, iyi yayınlar diliyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Merve Engin'e armağan olsun diyor. Gizem Turgut'tan C11 koğuşunda yatan aşkıma, eşim Emrah Turgut'a gelsin, en güzel günler yaşanmadan önce en kötü şeyler olmak zorundadır bir tanem. Bu süreçte bizi yeniden bir araya getirecek olan en güçlü silahımız sabır olacak. Biraz daha sabredeceğiz ama şuna inan, yolumuz aydınlık. Eşine inan, seni çok seviyorum, en güzel günler bizim olacak. Yusuf'la Yunus'un hikayesini hatırla diyerek mesajını sonlandırmış Gizem Turgut.

Astaroma Spor Salonu Atakum'da hizmetinize sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi günler, selamun aleyküm ablacığım, nasılsın, iyisindir inşallah, biz iyi, seni çok özledik, inşallah tez zamanda çıkacaksın, dualarımız hep seninle, seni çok seviyoruz. Allah'ın izniyle yine hep beraber olacağız, o zamana kadar kendine çok iyi bak ablam, Allah'a emanet ol. Seni çok seven kardeşinden Cebrail Yalçın'dan Kübra Ataş'a armağan olsun Özlem Özil, insan okudum şarkısı diyor, Cebrail için giriyor.

Evet, radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Sevgili dinleyiciler, tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Biraz daha hani şarkılara, mesajlara birlikte yer vermeye özen gösteriyorum. O yüzden bu zaman alabiliyor. A4 Koşu'ndan Yasemin Demirtaş, gurbette olan, gurbette olan kardeşim Asena Vandıoğlu, dostlarım Gündür Çal, Zerda Doğan, Eda Büyükdağ, Tuana Gölübulut, Sinem Çetin'e, Elif Dursun, Salih Akpınar, Gizem Gökmen, Çiğdem Para, Fatma Coşkun, unutulanlar unutanlara unutulacaklar diyerek Karayazı şarkısını armağan ediyorum diyor Yasemin Demirtaş.

0: İyi yayınlar C8 Koğuş'undan Ömer Aslan Ayna Koğuş'ta kader bile yaptığım abilerim kardeşlerim Ekrem Yıldız Abdullah Enver Mutlu Enesit Alper Gün Çekin Konsa Hüseyin Çetin'i Gülistan Köseoğlu'na Berkan Uysal'a Barış Pınar'a Ali Demirci Barış Temel Bünyamin Taş Şerif Tuğru Çarşambalı Tito Reis Hasan Can Koça Aslan Can Saraça Murat Kutlu Doğukan Öztürk'e ve A6 Koğuş'una yatmakta olan parçam Cafer Can Aslan ve ismini sayamadığım abilerime kardeşlerime selam olsun. Bu şarkı benden C8 Koğuş'una Cafer Can Aslan'a gelsin. Adım sanık her davada diyerek mesajını sonlandırıyor Ömer Aslan.
1: Tutku FM.
2: Taner'lesiniz.

0: Salı gecesinde beraberiz ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize de sevgili dinleyiciler, bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Kalpten Kalbe programında beraberiz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Ben A14 koğuşundan Azem Adanur, aynı koğuşta kadar bile yaptığım dostlarım ve kardeşlerim Enes Çoruhlu, Hasan Emici, Kosbi Kemal Çetin Kalaycı, Kürşat Turmuş, Anıl Kılınç'a, Emin Aklıman'a, Selim Güven'e, Azcan Hünerli, Emirhan Kara, Alperen Gündoğan'a, Emir Şener'e, Alper Ustabaş, Simsar Vedat Yüksel, Osman Bayrak, Ahmet Erez'e selam olsun. Köşe Kapmaca şarkısı armağan olsun Azem Eda Nur'dan diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımız. İyi yayınlar, emeğinize, yüreğinize sağlık. Ben Karakız Herşem Resul Dal Bey için bir adın kaldığı içimde bir de suskun geceler. Konuşsam eksik, sussam yarım kalıyor. Zaman geçiyor ama bazı yokluklar hiç geçmiyor. Sensiz olmuyor işte. İyi değilim şarkısı armağan olsun Karakız'dan diyor.
1: Tutku FM.

0: tüm gürses ve güzel yorumlarından bir tanesiyle bizlerle beraber oldu. Sevgili dinleyiciler, köşeye kapmaca dedi.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
0: Ve bu saatimizden sonra da Sam Ev Gayrimenkul sponsorluğunda geceye devam ediyoruz. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Gözlerin uzağımda olsa da hayalin hep yanı başımda. Her gece yıldızlara bakıp aynı gökyüzünün altında seni düşünüyorum. Zaman geçiyor, günler eksiliyor ama sana olan sevgim hiç azalmıyor. Hasret içimi yaksa da kavuşacağımız günün umudu kalbimi ayakta tutuyor. Sen benim en güzel duam, en kıymetli bekleyişimsin. Kurban oldum. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a gülüm parçası armağan olsun diyor. Emrah Yalçın için geliyor. Konuş.

0: Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz A'dan Z'ye. Sevgili dinleyiciler, ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Selamlar, iyi yayınlar. Bafra TTP kapalı A15 koğuşunda yatan bir tanecik aşkım, her şeyim. Ömrümün sahibi adam Berat İkinci ve arkadaşları Uğurcan, Güldiken, Ahmet Şen, Esabil, Selbet, Turan Demir'e Mecburi İstikametler şarkısını armağan ediyorum. Baktığın duvarların arkasında ben varım. Sabrına sabır kat, her şeyim seni. Hep seveceğim diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Berat Ekinci için armağan olsun diyor.
1: Kalpten Kalbe programı devam ediyor.

Ferhat Tekinci'ye armağan olduğu ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Selamünaleyküm, ben Tansel Yılmaz. Aleykümselam ve Atam Ali Yiğit ve Aslan parçası Bekir Yiğit. İsteğimiz Penceresiz Kaldım Annem şarkısı. Aynı çatı altında kadar bile yaptığımız dostlarımız resimiz Sinan Kara, Orhan Kara, Emre Yanak, Efe Hamza, Altıntuğ, Kübilay Yılmaz, Nevzat Başkurdi, Ali Topala, Zeko Hocam, Ali Yiğit ve Bekir Yiğit'ten canımız Şevkican Balcı'ya, Ali Yiğit'ten özellikle Sinan Kara ve size saygılar, selamlar. Efendim çalışanlarına da armağan olsun diyor. Teşekkür ediyoruz. Tansel Yılmaz ve sevdikleri için geliyor.

kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlarınıza yer vermeye değerli dinleyiciler. Sana ev ailemek sponsorluğunda. İyi günler, ben Karakız. Tutku FM 105.0, iyi ki varsınız diyor. Teşekkür ediyoruz. Sesini duymadan geçmiyor günler, saatler bitmek bilmiyor. Her şey eksik, her şey yarım kalıyor. Özlemin içimde büyüyor, yokluğun her an kendini hissettiriyor ve sesine bir iyiyim deyişine çok ihtiyacım var. Bilemezsin her şeyim Resul Dal Bey'e, yıkılasın bir dünya armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımız. İyi günler, Ankara'dan Yasin. Kadın kapalı yatan eşim Songül'e sabah güneşi, sabah görüşe geleceğim inşallah. Canım yarim, birazdan yola çıkıyorum. Senden başka kimsem yok şarkısı armağan olsun Ankara'dan Yasin'den diyor Songül'e.

22-20 saatlerimiz sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında. İyi yayınlar C8'de yatağın aslan kardeşim Serkan'ım. Ben senin her zaman yanındayım, arkandayım. Senin yüzündeki bir tebessüme kurban olurum aslan kardeşim benim. Kendine dikkat et, yaradana emanetsin aslanıma. Kader Torbası şarkısını armağan ediyorum. Ablan Gamze'den armağan olsun diyor Serkan için.

İyi günler abi, ben Kemalcan Özdemir. Teşekkür ediyorum Kemalcan. Samsun TTP'yi A24 koğuşuna yatmakta olan canım kardeşim Efecan Bıçakçı'ya Bildiğin Gibi Değil şarkısını armağan ediyorum. Canım kardeşim, tek dostum efem için armağan olsun Kemalcan Özdemir'den diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar A14 koğuşundan Alper Ustabaş. Kader Bile Yaptım abilerim. Enes Yoruklu, Caner Balutlu, Hasan Emice, Selim Güven, Çetin Kalaycı, Anıl Tanıç kardeşlerim. Alperen Gündoğan'a, Emirhan Kara, Emine Akman'a, Osman Bayrağ'a armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor Alper Ustabaş.

yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalın. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa, bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara, taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mudur? Ömrüm kanıyor ömrüm, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, böyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk.

Yener Samsun Kadamuta C20 2D yatağın Canberk Çatı'ya yarın seni görecek olmak bize güç veriyor. Merak etme, biziyiz ve seni bekliyoruz. Moralin yüksek tut, her şeyin bir zamanı var. Bu şarkı seni özleyen eşin ve evladından armağan olsun. Canberk Çatı'ya armağan olsun diyor dinicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımız, bizlere ulaşan Mert ulaştırmış mesajını yayınlar. Sıradaki tüm güzel şarkılar bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun, her şey yolunuzca olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Ve İsmail Türüt alıyor sırayı, adam var diyor.

0: Hani bir şarkı vardı ya, saçlarına aklar düşmüş bereyiz, yaşananlar rüya düşmüş bereyiz.
1: Hediye inan Ali Yiğit, bu isim sadece ve sadece C10 koğuşunda. Reisine hediyem olsun, C10 koğuşu bu kardeşimiz, kardeşimi reis görmüştür, bu da bizim reisimizdir, selam saygılar. Adaletin Hazreti Ali'nin adaleti gibi olsun. Reisim hürmetler, Allah merhametine, adaletine sana güç, kuvvet versin. Selametle evlatlar, önce Allah'a sonra sana. Hadi Kınık'tan bu güzel şarkı armağan olsun diyor Ali Yiğit'ten.
0: Ölüm bize oyuncaktı. Dünya

değilmesin. Bir yerine Samsun Kapalı'da yatan kardeşlerim Mehmet Can Dumanoğlu, Kürşat Dumanoğlu için Köşe Bucak şarkısını armağan ediyorum. Yarın görüşeceğiz inşallah. Sizi seven ailenizden armağan.

Sırayla mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Hasan Kazan, Samsun TTP kapalıda yatmakta olan dostlarım Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Emel Ayıncı'ya selam olsun. Beklenen gün gelecek, ise çekilen çilek usaldır. Sizi seven kardeşiniz Hasan Kazan diyerek mesajını sonlandırmış. Geçmiyor günler, geçmiyor, sevenleriyle buluşuyor.

22.46 saatlerimiz Salı gecesinde beraberiz değerli dinleyiciler. Samev Gayrimenkul sponsorluğunda sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Ahmet Kaya'dan bir şarkımız daha var. Kotamız doldu Ahmet Kaya kotamız. O yüzden başka şarkılara yönelmenizi sizlerden rica ediyoruz. İyi yayınlar, ben A7 Koğuşu'ndan efkarlı Ahmet Coşkun değerli kardeşim Reis Samet Yıldırım'a Canım Oy şarkısını armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum diyor. Efkarlı Ahmet Coşkun için geliyor. Ay gidiyor diyor Ahmet Kaya.

İyi yayınlar diliyorum. Kalpten kalbe Taner, sesimizi duyurduğunuz için teşekkür ederim diyor. Rica ederiz. Kara Kız'dan Resul Dalbey'e armağan olsun bu parça ve tüm güzel şarkılar diyor. Diğer bir mesajımız daha. 22 Koğuş'tan Nevzat Başkurt Başlar, reislerin Fahri Can Peközler, Dinçay Çarıkçı, Harun Mutlu Bey, abilerim kardeşlerim Özcan Karakoç, Umurcan Koparan'ı, Adem Çalan, Nazım Bilgin, Tanser Yılmaz, Kübra Yılmaz, Oğuzhan Kurt, Ahmet Şahin ve Ufuk Eşleri, ihtiyacım var şarkısı armağan olsun diyor. Nevzat Başkurt'a ve sevdiklerine de armağan oluyor bu güzel yorum.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, Samet Gayrimenkul sponsorluğunda görüşü güzelim, canımın can yoldaşı, özledim demek ne kadar uzun bir kelime. Yukosu'nun yüreği seni göresi geldi, otogara çıktım, yolculuk başlıyor. Allah'ın izniyle yarın yanındayım, sensiz ilk tek yolculuğumda sana

güzelim, canımın can yoldaşı, özledim demek ne kadar uzun bir kelime. Yuko'sunun yüreği seni göresi geldi, otogara çıktım, yolculuk başlıyor. Alan izini yarın yanındayım, sensiz ilk tek yolculuğumda sana geliyorum.

0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sunar.
1: .02 saatlerimiz Salı gecesinde beraberiz sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında mesajlarıyla ve dinleyerek programımıza renk atan bütün dinleyenlerimizi de ayrı ayrı

teşekkür ediyoruz. Sırayla mesajınıza kaldığımız yerden yer vermeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Şarkılara da yer vermeye özen gösteriyorum. O yüzden mesajların yayınlanması da biraz zaman alabiliyor. O yüzden hatırlatmış olalım bir kez daha tüm dinleyenlerimizi.

Yener Bahra T-Tipi Kapalı'da yapmakta olan Turan Demir'den aynı koğuşta kader bile yaptı. Uğurcan, Gültiken Ahmet Şen, Berat İkinci'ye Ece Erdem'den Yalan Dünya parçası Armağanım Olsun diyor Turan Demir'den. Arşivde bulunmadığı için bir başka şarkıyı gönderiyoruz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Gökhan Aslan ben bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime sıradaki en güzel şarkılar armağan olsun, her şey yolunuzca olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Bir başka mesajımız. Selamun aleyküm Ersin Altundal. Aleyküm selam Samsun'da yatmakta olan Ömer Faruk Çelik vefalı kardeşim doğum günün kutlu olsun. Sağlıklı mutlu özgür yıllarımıza bu cezaevinde ayrı geçirdiğimiz son doğum günü olsun inşallah. Havaya bak, havai fişekler patlayacak. Şerif, Yusuf, Yiğit oradayız, yeni yaşına birlikte gireceğiz kardeşim benim, bugün değil ama illaki bir gün Emre abi gelecek yanına. Avukatın abinle konuştum ama sen de konuş, avukatını değiştirelim. Batuhan abinin arkadaşı Emre Yıldırım'ı tutalım diyor kardeşim. Doğum günün kutlu olsun şarkısını da armağan ediyorum demiş. Sonrasında şarkıyı değiştirmiş denicimiz peki.

İyi yayınlar Atakum. Gerçembe Mahallesi'nden Umut Bulut, Muhammed Söyler için harman olsun tüm güzel şarkılar diyor Ümit Bulut'tan.

İyi yayınlar Samsu TTP kapalı A7 koğuşuna yatan gönülsüzüm, ayarsızım Tamer Karar sana gelsin. Bugün senin yanında olmak güzeldi. Aklım sende kaldı, sen kalbimde. Moralini yüksek tut. Çok daha güzel günler gelecek, güzel görüşünden öpüyorum. Mert yürekli adam Sibel'inden armağan olsun diyor Tamer Karaaslan'a.

aklım hep sende diyor Yıldız Sevin'in güzel yorumlarından bir tanesi alıyor sırayı sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında beraberiz. İyi ki varsınız, sesimizi ses oluyorsunuz. Ben Karakız, beni gerçekten özleseydin, arardın. Ben olsam sensiz duramazdım. İki gündür sesin yok. Yokluğun içimi acıtıyor bir. Hazreti Yusuf'u, Hazreti Yunus'u düşün. Biz de çıkacağız bu zorlu yoldan. Rabbime emanet ol Resul Dal Bey. Beni merak etme, tüm güzel şarkılar senin için armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Evet, diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Geceye dair şu anda bekleyen sevgili dinleyiciler, 5-6 mesajımız var. Hepsine yer vereceğiz. Seni çok özlüyorum, gün içinde aklıma o kadar çok geliyorsun ki bazen kendimi seninle konuşuyormuş gibi hissediyorum. Zor günlerden geçiyoruz ama sevgimin ve sana olan bağlılığımın hiç değişmediğini bilmeni istiyorum. Kavuşacağımız günü sabırla bekliyorum. Sen yeter ki güçlü ol. Ben her zaman yanında olmaya devam edeceğim. Kurban oldum Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a. Armağan olsun aklım.

WhatsApp numaramız 0542-744-6555. Sevdiklerinizi, sevenlerinizi, mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Bizleri internet üzerinden yurt içi ve yurt dışında tutkafmturkiye.com'dan canlı dinleyebilirsiniz. Ayrıca telefonlarınıza Play Store'dan uygulamayı indirip Samsung Tutku FM yazarak dinleyebilirsiniz yine sevgili dinleyiciler. Ve sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Öncelikle selamünaleyküm, ben Yusuf var. Aleykümselam Yusuf. Benim değerli öz kardeşim Ömer'imin doğum günü, yeni yaşın sana özgürlük getirsin. Allah seni sevdiklerine kavuştursun özüm. Hasan kardeşim dışarıya baktığında bizi hatırla ortamına. Selam olsun kardeşim, doğum günüm şarkısı armağan olsun Yusuf Vardan diyor.

0: diğer bir mesajımız. Öncelikle selamun aleyküm, ben Şerif Can. Aleyküm selam. Şerif Can Kıran, Samsun T-Tipi Kapalı'da yatmakta olan Hasan Yürek'te kardeşim benim. Ömer Faruk Çelik, canım kanım, yeni yaşın sana özgürlük getirsin inşallah kardeşim. Allah sevdiklerine kavuştursun seni özüm. Dışarıya baktığında bizi hatırla kardeşim benim. Koğuşundakilere selam olsun. Doğum günüm şarkısı bugün senin için. Yasin Aslan Yürek'lim diyerek mesajını sonlandırıyor. Şerif Can Kıran içinde giriyor. Bugün doğum günü olan tüm dinleyenlerimize de paylaşıyoruz bu güzel yorumu.
1: Tutku FM.

23.20 saatlerimiz Salı gecesinde Kalpten Kalbe programında sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Atakum Gerçembe Mahallesi'nden Ümit Bulut, Muhammed Söyler için armağan olsun bu parça diyor ve Tutku FM dinleyenleri için gelsin diyor Ümit Bulut'tan.

İyi yayınlar canım kardeşim Ömer Faruk Çelik. Sana söz veriyorum, bu günleri atlatacağız Aslan Yürek'tim. Yeni yaşından sağlığını, özgürlüğünü ve en önemlisi mutlu olmanı diliyorum. İyi ki doğmuşsun. Bu havai fişekler senin için, nerede kardeş şarkısı armağan olsun. Ömer Faruk Çelik ve sevdikleri için giriyor.

Emlak alım ve satımlarınıza güvenli liman Samev Gayrimenkul sponsorluğunda beraberliğimiz devam ediyor. Samev Gayrimenkul Atakum'da Çobanlı tramvay durağı altında hizmetinizi Tutku FM bünyesinde sevgili dinleyiciler. Sıradaki mesajımıza hemen geçiyoruz. İyi yayınlar Kemal Can Özdemir. Samsun T-Tipi A24 koğuşunda yatmakta olan canım kardeşim Efecan Bıçakçı'ya armağan ediyorum bu şarkıyı canım kardeşim. Tek dostum FM diyerek mesajını sonlandırıyor. Kemal Can Özdemir için geliyor.

0: Aradığın ev, Samev Gayrimenkul katkılarıyla.
1: Ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize de bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Yayınımıza devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Şu anda geceye dair bekleyen 2-3 mesajımız var. Gelen mesajları da hemen listemize dahil edeceğiz. Tüm mesajlarınıza özetle yer vereceğiz. Tutku FM A22 koğuşunda yatan canımışım Serkan Dere'ye. Seni çok seviyorum hayatım. Dünyanın en güzel baba adayı. İbrahim Erkal'dan yandığım parçasını sana armağan olsun. Zaman geçse de sevdamız eksilmez. Her gün biraz daha büyür içimde. Serkan Dere'ye armağan.

hüzün olgunlaştırır, kaybetmeyi sabrı öğretir diyor Hazreti Mevlana'nın sevdiğim sözlerinden bir tanesi sevgili dinleyiciler. Sizler de özlü sözleri seviyorsanız Instagram'da ve Facebook'ta özlü sözler yeni yazarak sayfama ulaşabilirsiniz. Ayrıca özel sayfam Kalpten Kalbe Taner şeklinde sosyal medyada. Bizleri yurt içi ve yurt dışında dinlemekte olan içeride dışarıda tüm dinleyenlerimize şu anda mesaide olan dinleyenlerimize de armağan edelim. Sağlık çalışanlarımıza, emniyet teşkilatımıza, güvenlik güçlerimize, asker kardeşlerimize, Mehmetçiklerimize bu güzel şarkılar armağan olsun. Bizleri internet üzerinden tutkufm.com'dan canlı dinle bölümünden dinleyebilirsiniz. Telefonlarınıza ayrıca Play Store'dan uygulamayı indirip rahat, kolay bir şekilde dinleyebilirsiniz yine. İyi yayınlar Karakız'dan. Kurban olduğum adam, sesini, gülüşünü, bana baktığın o güzel gözlerini o kadar özlüyorum ki anlatamıyorum. Günler geçiyor ama hasretin azalmıyor. Aksine her geçen gün içimde daha da büyüyor. Bazen seni düşünmekten gözlerim doluyor. Bazen de bir anını hatırlayıp gülümsüyorum. Seni çok özlüyorum. C28'de her şeyim Mesut Dağ Bey için gelsin. Bütün şarkılar bugün de aramadın. Deri gömleği gibi içimde sıkışıp kalıyorum diyerek mesajını sonlandırıyor Karakız.

0: Hüzün gemileri limana yanaştı bu güzel gece dedi. Sevgili dinleyiciler, stüdyomuzdan limanın ışıkları görünüyor, gemilerin ışıkları. Bir gemi kaptanına sordum burada. Tesadüfen karşılaştık. Biz radyomuzun stüdyosundan liman göründüğü için net bir şekilde, gemilerinde ışıkları yandığı için adını Hüzün Gemileri koydum ben dedim. Şehirden limanı mı izlemek güzel, limandan şehri mi, gemilerden yoksa şehri mi izlemek güzel diye sorduğumda, o da şehirden limanı izlemek daha güzel yanıtını vermişti bana.
1: Sen halimi bir görsen anlarsın beni güzelim, anlarsın.
0: Fert Ayfur'un güzel yorumlarından bir tanesi alıyor sırayı, bir bilsen diyor. Can ulaştırmış mesajını yayınlar, bütün radyo dostlarına armağan olsun diyor. Sonrasında geceyi dahil bekleyen iki mesajımız var şu anda. Gelen mesajımız olursa hemen listemizi dahil edeceğiz. Bir kez daha hatırlatmış olalım. WhatsApp numaramız 0542 744 6555 sevgili dinleyiciler. Az sonra devam edelim mesajlarınıza.

Zaten kalbi tanar iyi, nalili sönmez. Tutku FM geceleri susturup içimdeki çığlığı duyan tek yer oldu. Gidişim bir şehir gibi büyüdü içimde. Ne haritası var ne de dönüş yolu diyor.

Evet, benim unutma şarkımız var ama bu şarkı için biraz daha vaktimiz var sevgili dinleyiciler. Tam saatler 12'ye doğru bu şarkıya yer vermek istedim. Bizleri internet üzerinden 105 frekansından dinlemekte olan bütün dinleyenlerimizi de armağan ediyoruz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Gönlümden kalbime sevdiğim, yoldayız geliyoruz Allah'ın izniyle, her zaman yanındayız, seni çok seviyorum. İyi ki benimsin, rüyanda beni gör, seni öpüyorum, Allah'ıma emanet ediyorum, gökyüzünde buluşalım diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Gönlümden kalbime armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor. Diğer bir mesajımız, Mert Karaca, Tutku FM aracılığıyla dünya biraz susuyor ama içimdeki sızı hiç susmuyor. Zeynep Aydın, sen gittin ya, bende kalan sadece eksilmek oldu. Her gün biraz daha unutulmayı öğreniyorum diyerek mesajını noktalamış dinleyicimiz. Saatler ilerledikçe mesajların duygusallığı da gitgide artmaya başladı. 0542 744 65 55 WhatsApp numaramız.

0: Canı yandaşa canı yakına koşmayı bırakmak gerekiyor ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Bugün yine seni düşündüm. Aslında artık günün hangi saati olduğu fark etmiyor. Aklımın bir köşesinde hep sen varsın, yokluğunu hissediyorum ama seni sevdiğimi ve seni beklediğimi bilmek bana güç veriyor. İnşallah yakında güzel günlerde yan yana oturup bu günleri sadece bir anı olarak konuşacağız. O zamana kadar kendine iyi bak. Moralini yüksek tut, üzerini ört. Yarın yine radyo başında seninle olacağım. Seni çok seviyorum, kocaman öpüyorum, kurban oldum. Rabbime emanetsin her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a armağan olsun bu parça diyor. Emrah Yalçın için giriyor.
1: Tutku FM.

saatler gece yarısını gösteriyor sevgili dinleyiciler. Beni unutmayı da dinlettik sizlere. Biraz önce Selda Bağcan yorumuyla saatler dolayısıyla gece 12 vurdu. Selim Ural'dan Tutku FM, içimde sakladığım her yarayı tek tek hatırlatıyor. Bazı vedalar bitmez, sadece insanın içinde yaşamaya devam eder. Sen de öyle kaldın bende diyor Selim Bural'dan armağan oluyor. Peki şu saat itibariyle bizleri eşlik eden dinleyen bütün dinleyenlerimize paylaşıyoruz. Değirmenim terse döndü bu sene diyor. Benimki de geçen sene terse dönmüştü. Tutku FM.

0: Kalpten Kalbe programında sevgili dinleyiciler, güzel bir gecede sona gelmiş bulunuyoruz ve mesajlarıyla dinleyerek programımıza renk katan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Yine sizlerle radyo başında yarın gece buluşmak üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Çaresiz kalmışım, çıldırmışım. İşte dostlar, dönmüyor geri diyor İbrahim Tatlıses'in unutulmayan yorumlarından bir tanesi radyonuzda.
1: Tutku FM. Bölgenin.

arkanda bıraktığın bu enkazın selasını da okut. Öyle git.

Artık eskisi gibi değilsin bana. Gözlerin başka, dilin başka hitapta. Artık eskisi gibi değilsin bana. Sözlerin yavaşça haddini aşmakta. Zamanla düzelir diye beklemeye gerek yok. Aşığım görmüyor musun diye eklemeye gerek yok. Al sen bu sevgiyi yerin dibine sok. Dedim ya, artık eskisi gibi değilsin bana. Artık eskisi gibi değilsin bana. Artık eskisi gibi değilim sana. Nefesim nefesine değmesin istiyorum. Artık eskisi gibi değilim sana. Gözlerim gözlerine bakmasın istiyorum. Seni deli gibi severken geldiğim duruma bak. Aşk ile çektiğimiz resimleri gözünü kırpmadan ellerinle yak. İşte bu senin eserin. Şimdi git başına gurur taçları tak. Sen beni yalnızlığın denizine bırak. Otur da denizin denizine.

zamana gitsem, hayat sofrasında ömrümü nankörlere nan etmezdim. Şimdiki aklım olsaydı, loş ışıklar altında gençliğimi boşa harcamazdım. Geleceğin heybesine 3-5 kuruş atar, ekmeğimi ekmeksizler uğruna har vuru harman savurmazdım. Şimdiki aklım olsaydı, işe yaramazlarla işim olmazdı. Kimi elime, kimi cüzdanıma baktı, kimi yüreğimi, kimi ruhumu yaktı. Zaman tünelinde ömrüm su gibi aktı. Şimdiki aklım olsaydı, bu çukura düşmezdim. Dostumu, düşmanımı seçerdim. Sevgi pınarında, aşkın şarabını.

boşuna yaktın mı? Şimdiki aklım olsaydı, yaramazlar için kendimi bu kadar yormazdım. Ne kadar dert varsa sırtıma yük etmişim. Beni bilmeyenleri kendim gibi bilmişim. Şimdiki aklım olsaydı, mutluluğun limanına demirler, korsan duygulara bulaşmazdım. Hep erteledim hayallerimi, ihmal ettim sevdiklerimi. Şimdiki aklım olsaydı, annemi, babamı her gün arayıp sorardım. Duygularımı hoyratça harcamazdım. Şimdiki aklım olsaydı, büyüklerin öğüdünü aklıma kazırdım. Daha çok okur, daha fazla yazardım. Şimdiki aklım olsaydı, vaktimi boşa harcamazdım kardeş. Şimdiki aklım olsaydı, gençliğimi boşa harcamazdım.